0: әуе толқынында достық хабары. Түрік тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Değerli dinleyiciler, Kazak Radyosu'nun Dostluk programından hepinize merhaba. Ulu Bozkır'ın engin coğrafyasında yüzyıllardır farklı kültürler, diller ve gelenekler bir arada yaşamakta. Karşılıklı saygı, hoşgörü ve dayanışma Kazakistan toplumunun en önemli değerleri arasında yer almaktadır. Birlik ve beraberliğin güzel bir sembolü olan Kazakistan, farklı etnik toplulukların kültürel mirasının ve ana dillerinin yaşatılmasına büyük önem vermektedir. Bir asrı aşan köklü geçmişiyle Kazak Radyosu da bu anlayışı yayıncılık geleneğinin önemli bir parçası haline getirmiştir. Ülkemizde yaşayan farklı etnik topluluklara kendi ana dillerinde seslenen Dostluk Programı, adının taşıdığı anlam gibi halklar ve kültürler arasında gönül köprüleri kurmayı amaçlamaktadır. Biz de her hafta Türkçe olarak hazırladığımız Dostluk Programımızda Kazakistan'la Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlardan Türk dünyasının ortak değerlerine, edebiyattan sanata, bilimden kültüre uzanan geniş bir yelpazede değerli konuklarımızla bir araya geliyoruz. Bugünkü programımızda da edebiyat ve kültür dünyasının değerli bir ismini ağırlıyoruz. Konuğumuz Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Enver Aykol. Kendisiyle Türk Edebiyatının günümüzdeki gelişiminden, edebiyat dergiciliğinin kültürel hayattaki yerine, Türk dünyasının ortak edebi mirasından, Kazak ve Türk edebiyatları arasındaki bağlara kadar pek çok önemli konu üzerine sohbet edeceğiz. Sayın Enver Aykol, Kazak Radyosu'nun Dostluk Programı'na hoş geldiniz. Sizleri programımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dinleyiciler, mikrofonlarımızın başında kalın. Kazak Radyosu'nda Dostluk başlıyor.
2: Hoş bulduk. Bu zarif davetiniz için Kazak Radyosu ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Ata yurdumuzun sesi olan bu radyoda dinleyicilerle buluşmak benim için gerçekten büyük bir bahtiyarlık.
1: Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerde edebiyatın ve ortak kültürel hafızanın rolünü nasıl görüyorsunuz?
2: Edebiyat milletlerin hafıza kaydı, kültürel birikimi ve ruhunun en barrak berrak aynasıdır. Türkiye ve Kazakistan coğrafi olarak araya mesafeler girmiş gibi görünse de aynı dilin, aynı duyuşun ve aynı kültürel kodların ortak yansımalarıdır. Ortak kültürel hafıza dediğimiz o büyük ve tükenmez hazine, asırlardır anlattığımız masallarımızda, kopuzun veya bağlamanın tellerinden dökülen destanlarımızda, dilden dile aktarılan ninnilerimizde yaşamaya devam ediyor. Edebi metinlerimize baktığımızda bir Kazak hikayesindeki motifin, bir Kazak destanındaki kahramanın Anadolu'ya ulaştığında özünü bütünüyle koruduğunu, bize ait o ortak mayayı ne kadar güçlü taşıdığını çok net görebiliyor. Edebiyat, bu iki kardeş ülke arasında altımızdan akan o gür ve ortak nehrin ta kendisi. Bu nehir bizi besliyor. Umutlarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi birleştiriyor. Aramızdaki bağları her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Kültürel diplomasi dediğimiz kavramın kalbinde yatan ana unsur da bu. Birbirimizi resmi yazışmalardan ziyade romanlardan, şiirlerden ve hikayelerden tanıyoruz.
1: Kazak edebiyatından takip ettiğiniz, Türkiye'de daha fazla tanınmasını istediğiniz yazarlar veya eserler var mı?
2: Ortak Türk edebiyatı coğrafyasında son derece güçlü, derinlikli kalemlerimiz, kelimelere ruh üfleyen ustalarımız var. Bizler Türkiye'de Abay Kunanbayev gibi, Muhtar Avezov gibi kurucu ve abidevi isimlerin ve onların başyapıtlarını elbette biliyor, okuyor ve çok önemsiyoruz. Macan Cumaveyev'in muazzam şiirleri her Türk gencinin ruhuna doğrudan dokunacak, yüreğinde geniş bir karşılık bulacak, onlara ilham verecek kudrette. Bununla birlikte klasik isimlerin ötesinde Kazak edebiyatının çağdaş anlatılarının da Türkiye'de daha çok okunmasına, edebi mahfillerde yazar buluşmalarında daha geniş çaplı konuşulmasına arzu ediyorum. Mesela çağdaş Kazak edebiyatının önemli isimlerinden Roland Seysenbayev, Tölen Abdik, Smagol Elubay gibi ustaların eserleri Kazak insanın iç dünyasını, Bozkır'ın modern zamanlardaki dönüşümünü, insanın doğayla ve toplumla olan ilişkisini anlamamız açısından çok kıymetlidir. Tıpkı Azerbaycan edebiyatından Anar Rızaev'in, Kemal Abdullah'ın, Sabir Rüstemanlı'nın eserlerinde gördüğümüz o derin felsefi yapının destan geleneğimizin modern romana nasıl ustalıkla işlendiğinin Kazak edebiyatındaki güncel örneklerin de vakit kaybetmeden daha fazla Türkçe'ye kazandırmalıyız. Geleneksel motiflerimizin Bozkır bilgeliğinin modern metinlere yansımasını estetik bir düzlemde tahlil etmemiz ve bu kıymetli eserleri Türkiye'deki okurla buluşturmamız her iki tarafı da kültürel anlamda çok daha zenginleştirecektir. Ortak bir kahramanın kimlik arayışını veya bir Bozkır efsanesi bugünün şehir hayatındaki yankısını okumak okurlarımız için emsalsiz bir tecrübe olacaktır.
0: Sizler Kazak Radyosu'ndan Türk dilindeki dostluk haberini tıңдап отырсыздар.
1: Türk Edebiyatı Dergisi'nde Kazak Edebiyatı'na, Kazakistan'daki kültür sanat faaliyetlerine ya da Türk dünyası yazarlarına daha geniş yer verme düşünceniz var mı?
2: Elbette. Türk Edebiyatı dergisinin yazı işleri müdürü olarak şunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Türk Dünyası Edebiyatı dergimizin ana atar damarlarından birini oluşturur. Dergimizin geçmişine ve arşivine baktığınızda Türk Edebiyatı dergisinin zaten baştan sona özel bir Kazak Edebiyatı sayısı hazırlamış olduğunu görebilirsiniz. Bu hacimli ve özel sayı Türkiye'de okurlarımız için Kazak Edebiyatı'nı, Kazak yazarların zihin dünyasını anlamak adına yıllardır başucu kaynaklarından biri konumunda ve kütüphanelerde müstesna bir yerde durmakta. Biz bu eşsiz edebi birikimi yansıtmaya aralıksız devam ediyoruz. Yakın zamanda 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı vesilesiyle çok kapsamlı 2 bölümlük özel bir dosya yayınladı. Bu tür tarih hafızayı tazeleyen çalışmalar bizim edebi çizgimizin her zaman merkezinde yer alıyor. Vakıf olarak uluslararası şiir akşamları, Türk Dünyası Şiir Akşamları, edebi toplantılar ve sempozyumlar düzenleyerek Türk dünyasının şairlerini, yazarlarını İstanbul'da, Bakü'de ya da diğer coğrafyalarda aslında Türk coğrafyasının farklı şeylerini bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte Kazak edebiyatına, Kazakistan'daki kültür sanat faaliyetlerine sayfalarımıza yeni dosyalarla ve taptaze çevirilerle ve derinlikli edebi incelemelerle daha geniş yer vermek çalışma masamızın en öncelikli konularından biri olmaya devam edecek.
1: Sizce Kazak ve Türk gençleri arasında edebiyat yoluyla kalıcı bir kültürel köprü kurmak için üniversiteler, dergiler, yayın evleri ve radyolar neler yapabilir?
2: Bu çok hayati bir mesele. Nostaljik bir kardeşlik söylemenin ötesine geçip muhabbetimizi ortak edebi üretimlere, kalıcı eserlere ve yeni neslin kolayca dahil olabileceği projelere dönüştürmeliyiz. Dergiler ve yayın evleri olarak bizlere düşen ilk görev ciddi ve nitelikli bir çeviri seferberliği başlatmak. Karşılıklı çeviriler sayesinde birbirimizin dünyasını doğrudan kendi kalemlerimizden aracı dillere ihtiyaç duymadan okuma fırsatı bulacağız. Bunun yanında dijital dünyanın sunduğu olağanüstü imkanları da mutlaka eklemeliyiz. Gençlerin dilini, onların yeni ilgi alanlarını yakalamak zorundayız. Bugün çağımız dijital platformların, podcast yayınlarının, yapay zeka destekli metin araçlarının edebiyatla harmanlandığı yepyeni bir ufka işaret ediyor. Üniversiteler ortak edebiyat ve dil projeleri yaparken biz yayıncılar, radyolar ve sivil toplum kuruluşları devasa boyutta dijital edebiyat arşivleri kurabilir ve görsel olarak da ortak yayın serileri üretebilir. Bir Kazak gencinin Almalı'da yazdığı bir hikaye ile İstanbul'daki bir gencin kaleme aldığı bir deneme aynı dijital mecrada buluşabilmeli, anında birbirlerinin diline çevrilip okunabilmeli. Teknolojinin gücünü edebi hafızamızın ve kültürümüzün emrine sunduğumuzda aramızdaki o köprüyü çok daha sağlam, çok daha kalıcı bir hale getireceğiz.
1: Kazak Radyosu'nun Dostlu programı dinleyicilerine, özellikle de edebiyata ilgi duyan gençlere vermek istediğiniz mesaj nedir?
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, özellikle de edebiyata gönül veren, kalem tutan genç kardeşlerime söylemek istediğim en temel şey şu. Okuduğunuz eserlerin satır aralarındaki o büyük kültürel mirası keşfetmekten asla vazgeçmeyin. Edebiyat bizim köklerimizi, kimliğimizi, geçmişimizi ve dünyadaki duruşumuzu inşa ettiğimiz en önemli noktadır. Kendi klasiklerimizi, Dede Korkut'u, Manas'ı, Aba'yı okurken bu eserlere günümüzün penceresinden bakıp onlara yepyeni bir edebi zevkle yeniden yorumlayın. Gelenekten beslenmeyen bir yeniliğin kök salamayacağını daima hatırda tutun. Farklı coğrafyalarda yaşıyor, sabahları farklı gökyüzlerine uyanıyor, aramızda dağlar, denizler bulunduruyor olabilir. Lakin kelimelerimizin ruhu, kalbimizin ritmi her zaman biridir. Ortak mazimiz, geleceğimizi aydınlatan önemli ışıktır. Sözlerimi tamamlarken Türk Edebiyatı Dergisi'nden ve Türk Edebiyatı Vakfı'ndan tüm Kazakistan'a, ata yurdumuza, radyoları başında bizleri dinleyen tüm edebiyat dostlarına en kalbi selamlarımı, derin muhabbetlerimi sunuyorum. Sözlerimi Kazakça bir temenniyle bitirmek isterim. Yaşasın Kazak-Türk dostluğu, sağ bolunuzlar.
1: Değerli dinleyiciler, Kazak Radyosu'nun Dostluk programının bugünlük sonuna geldi. Programımızda Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Enver Aykol'u konuk ettik. Kendisiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerde edebiyatın ve ortak kültürel hafızanın taşıdığı anlamı, Kazak edebiyatının Türkiye'de daha geniş kitlelere tanıtılmasının önemini ve Türk dünyasının edebi bağlarını daha da güçlendirmek için atılabilecek adımları konuştuk. Kazak ve Türk edebiyatlarının karşılıklı olarak daha yakından tanınması, yazarlarımızın, şairlerimizin ve eserlerimizin yeni nesillere ulaştırılması, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığın daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli görüşlerini ve düşüncelerini bizlerle paylaşan Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Enver Aykol'a Kazak Radyosu ve Dostluk Programı adına içtenlikle teşekkür ediyoruz. Sayın Aykol, programımıza katıldığınız ve değerli değerlendirmelerinizle yayınımıza katkı sunduğunuz için tekrar teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, bugün de edebiyatın birleştirici diliyle Kazakistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Kazakistan'a uzanan bir dostluk köprüsünde buluştuk. Paylaşılan kültür bizi yakınlaştırır, edebiyat birbirimizi anlamamızı sağlar, dostluk dostluk ise bu bağı geleceğe taşır. Bir sonraki dostluk programında yeniden buluşmak dileğiyle Kazak Radyosu'ndan hepinize sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz. Programı hazırlayan editör Erkin Bek Serikbay, müzik editörü Akser Abdirayım. Dostluğumuz daim, gönül bağlarımız güçlü olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.
0: Sizler Kazak Radyosu'nun Türk dilindeki dostluk haberini dinlediğinizdir.
3: Akıl adam görüge, akıldın sabır serege. Muhtar Öğesi.